FETÖ'cü gibi, umacı gibi, acımadan, yüreği sızlamadan, geliyor gene, üstüme çullanmaya, boğazıma sarılmaya.